0: Yapabilirsiniz. Sağ olun.
1: Yapabilirsiniz.
2: Sağ olun. 142 dispatch. I'll be 15 by 1 Pitbull. I'll be stopping up 3890 Westlake Road. See if there's a dog by any chance.